Mark Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir. Media Mark Club üyesi.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kavuşmaz.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar herkese. Ayın 24. günündeyiz. Yavaş yavaş Eylül yaklaşıyor. Umarım yavaş yavaş sonbaharda yaklaşıyordur. Gerçekten sabırla, hatta sabırsızlıkla bekliyorum şu sıcakların geçtiği, o sonbaharın geldiği, hatta yavaş yavaş yılbaşına yaklaştığımız o dönemi. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar bir haftaya başlarken neler duymak isterseniz o türden haberlerle, notlarla eşlik edeceğim. Hem Kral Pop şarkılarına hem de pazartesi sabahınıza. 24 Ağustos 2026 pazartesi bugün. Sosyal medya hesaplarımızda hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Hadi başlayalım.

0: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Kerem abi.
12: Hayrola çocuklar?
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
13: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
12: Turkcell çözüm gücü.
14: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
14: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Nasıl? Dün gece uyuyan oldu mu? Merak ediyorum. Yine şahane nemli bir hava vardı çünkü İstanbul'da. Uzmanlar önden nem olacak diye uyarmıştı da. Ben öyle bir uyarı yapılınca, bir de saat söylenince o saatte kalkıyorum. İnanılmaz yani, bir daha okumayacağım bu tür haberleri. Kafa saati kurma becerim inanılmaz. Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. İstanbul'da gece 03-06 arasında nemin %91'e çıkması bekleniyor dendi yine. Ki bu geçtiğimiz hafta bir kere daha denmişti. Ben yine o saatte uyanmıştım. Gözümü bir açtım dün gece. Saat 3. Olabilir mi böyle bir şey? Ama hakikaten nefes alınmıyordu. Kuvvetli rüzgar etkisini kaybedince sıcaklar kendini çok hissettirmeye başladı diyor uzmanlar. Ama çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın hissedilmeye başlanacağını da söylüyorlar.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Reklam.

Isı bitkinliği ile sıcak çarpması arasındaki farkı anlatacağım. Çünkü bence ben geçtiğimiz günlerde bir ısı bitkinliği yaşadım. Bittim, tükendim yani gerçekten. Aşırı terleme, soğuk ama yapış yapış bir cilt, baygın ve halsiz hissetme gibi belirtiler yaşarsanız bilin ki ısı bitkinliği yaşıyorsunuz. Bana tam olarak böyle oldu. Peki ne yapmak lazım? Evdeyseniz fırını, ocağı az çalıştırın. Kepenkleri, perdeleri kapalı tutun. Elektrikli soğutucuları tercih edin. Geceleri perdeleri açık bırakın diyor uzmanlar. Mesela her gün koşuyorsanız bunu öğle saatinde değil de akşam hava daha serinken veya sabah erken saatte yapılması öneriliyor. Vücuttaki sıvı seviyesini dengede tutmak için yeterince su içtiğinizden emin olun. Bol sıvı tüketin. Sıvı içeren besinler yiyin. Şapka takın. Nefes alan kumaşları tercih edin. Gölgede kalmaya özen gösterin. Vantilatör, buz ve soğuk duşta vücudu rahatlatın. Yani klimalı ortamda çalışıyorsanız evet hiçbirini yapmanıza gerek yok. Anlamıyorsunuz bile dışarıdaki sıcağı. Ama klimaya da dikkat edin. Klima olmayan bir yerde, evde veya açık alandaysanız da Allah kolaylık versin. Semih Cenk'le devam edelim pazartesi sabahına. Çıkmaz bir sokakta. Şimdi Pop'un kralı.

0: 11 saatleri arasında Kral Pop'ta. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı biliyorsunuz. Amini voleybol takımımız Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci maçında dün kazandı. Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubunda Slovenya ile mücadeleyi 3-1 kazanarak turnuvada 2-2 yapmış oldu. Filenin Sultanları'nın bugün de 3. maçı var. Saat 19'da Macaristan'la karşı karşıya gelecekler. Türkiye 2023'te kazandığı Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından bu kez kendi evinde unvanını korumaya çalışıyor elbette. Üstelik Filenin Sultanları yalnızca Avrupa'nın değil Temmuz ayında da ikinci kez kazandığı Milletler Ligi'nin de şampiyonu olarak turnuvada yer alıyor biliyorsunuz. Şimdi gözler bu akşamki maçta bir kez daha başarılar diliyoruz A Milli Kadın Voleybol takımımıza.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, günün başlıklarıyla sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni haftada kritik bir toplantı var. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Dava bugün görülecek. Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Bu isimler arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da bulunuyor. Son olarak örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında gelişme var. Masaktan çıkan 20 Ağustos tarihli rapor soruşturma dosyasına girdi. Raporda Kuriş ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Gelecek Partisi siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı aldı. Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi 12 Aralık 2019'da kurulmuştu. Diyarbakır'da bir plazada yangın çıktı. 3 itfaiye erinin de aralarında olduğu 8 kişi dumandan etkilendi. Kocaeli'de çıkan orman yangını ise rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Ankara'nın Mamak ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın ise 8 saatte söndürüldü, olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Üniversite kayıt süreci bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'a kadar, yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'a kadar sürecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta yüksek sıcaklarla başlıyor. Bugün İstanbul az bulutlu 32, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 39, Bursa açık 35, Antalya açık 36 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş ligdeki ilk yenilgisini aldı. Siyah beyazlılar Alanya Spor'a tek golle mağlup oldu. Trabzonspor Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golleriyle ligdeki ilk galibiyetine kavuştu. Bordo Mavililer Başakşehir'i 2-1'le geçti. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız ilerliyor. A Yıldızlılar A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Milliler bir sonraki maçına bugün saat 19'da Macaristan karşısında çıkacak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert ve sıcak ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dijital platformlarda sonbahar hareketliliğine sayılı günler kaldı. Onu da sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi de hiç fena değil aslında. Harika yapımlar var. Bugün mesela Anne Hathaway ve Michaela Coel'in başrollerini paylaştığı Mother Mary erişime açılıyor. Hikaye büyük bir pop yıldızı olan Mother Mary'nin yıllar sonra eski yakın arkadaşı ve kostüm tasarımcısı Sam'le yeniden bir araya gelmesiyle başlıyor. Filmde Hathaway'i bir pop yıldızı olarak izliyoruz. Müzik, şöhret, arkadaşlık, geçmişle hesaplaşma ve müzik dünyasının tam da göbeğinden hikayeler izleyeceğiz. Project Hail Mary'de bir başka platformda yayında biliyorsunuz. Bu yaz açık hava sinemalarının çok tercih ettiği bir yapım oldu bu. Ama salonda, evinizin salonunda izlemek isterseniz de yayında olduğunu hatırlatmak istedim. Kral Pop burası.

0: odalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi

0: Paytr'cıyız.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
0: Büyük rahatlık Paytr. Şansa kalmaz işiniz.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Akıllı telefonunuzu en son ne zaman değiştirdiniz? Ben artık hafızada yer açmak bile mümkün olmadığı için her an değiştirebilirim ama belli ki akıllı telefonlarda tüketici anlayışı değişiyor. Zira her sene çıkan modellerin hemen hemen bir öncekine benzemesi ve inanılmaz fiyatlarla güncellemeyle gelmesi artık yeni telefon alma heyecanını biraz azalttı gibi görünüyor. Yani o paraların verildiği telefonlara hakikaten değiyor mu? Çok merak ediyorum. Onun yerine görmediğiniz bir yere gitseniz, seyahat etseniz, farklı deneyimler yaşasınız daha iyi olmaz mı mesela? Ben gerçekten konuya da rakamlara da hep böyle bakıyorum. Sonra da bana sen çok geziyorsun, çok seyahat ediyorsun deniyor. Benim botoksum yok, dolgum yok, teknoloji merakım yok, marka takip edeyim diye bir derdim de yok. Yeni yerler göreyim istiyorum o bütçeyle. O rakamlara deneyim satın almayı tercih ediyorum. Çok da tavsiye ediyorum. Soranlara cevabımdır bu toplu olarak. Şimdi şöyle ki konu şu aslında. İnsanlar artık ikinci el yenilenmiş cihazlara ilgi göstermeye başlıyor. Google'da ikinci el aramalar son bir yılda %5000 artmış. Böylece belki artık pahalı teknolojiye talep azalır da diyor uzmanlar. Ama bu fiyatları düşürür mü, artırır mı? Artık onu da yine uzmanlara sormak lazım. Crush'la devam ediyoruz. Türkiye'nin yeni erkek grubu biliyorsunuz kendileri. Ve çıkış şarkıları Crush'la Kral Pop'talar şimdi.

Hadi hızlı bir dünya turu. Haaland'ın yeni saçlarını gördünüz mü? Ne diyorsunuz? Dün sabah tam da Real Madrid maçının ertesi sabahı saçlarını kısacık kestirdiği videosunu paylaştı. Bence 3 numaraya vurdurduğu saçı çok daha güzel oldu önceki uzun saçından. Saatler olsun diyelim Haaland'a. Ve evet, cumartesi akşamı Real Madrid maçı vardı. Resmen bizim çocuklar gibi izliyorum Real Madrid maçlarını. Jude Bellingham, Mbappe ve Arda Güler'i izlemek şahane ki zaten Arda'nın asistini gole çeviren Bellingham ve Jude'un tepesine zıplayarak sevincini gösteren Mbappe yine şahane anlara imza attı. La Liga'nın ikinci haftasında Real Madrid İspanyol'u 2-1 mağlup etti ve maçtan sonra herkes Arda Güler'i konuştu. Ve kraliyet ailesinden bir not: İngiliz basını Amerika'da yaşayan Prince Harry ve Meghan Markle'ın bu ay sonunda çocuklarıyla İngiltere'ye döneceğini yazdı. Archie ve Lilibet'in Eylül'de İngiltere'de okula başlayacağı, çiftin Londra dışında kraliyet ailesine ait olmayan bir konutta yaşayacağı söylendi ve kraliyet görevlerine de geri dönmeleri söz konusu değilmiş. Hadi bakalım, hayırlısı olsun.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis eShop ve tüm online platformlarda.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
10: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
11: Büyük rahatlık PTR.
12: İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
13: Kerem abi.
14: Hayrola çocuklar?
13: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
15: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
14: Turkcell çözüm gücü.
16: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
14: Turkcell çözüm gücü.
13: Vallahi bravo Turkcell'e.
14: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
17: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
18: Turkcell'le bağlan hayata.
19: Pop, pop, kral pop.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

24 Ağustos 2026 Pazartesi bugün. Ayın son haftasına başlıyoruz. Önümüzdeki hafta bugün 31 Ağustos olacak ve Eylül'e döneceğiz Salı günü itibariyle. Çünkü Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş okulların açılmasına geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların hepsi 14 Eylül'de, kimi bir hafta erken 7 Eylül'de açılıyor. Bugün de Filenin Sultanları Amirli Kadın Voleybol takımımız saat 19'da Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Bir kez daha başarılar diliyoruz Filenin Sultanlarına. Yarın sabah da

0: Macaristan karşısındaki galibiyetinizi konuşuyor oluruz inşallah. Ben gidiyorum. Harika bir hafta olacak hissediyorum. Harika bir pazartesi geçirin. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşça kalın.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçların.

0: Basın Turu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun ilk durağı Hürriyet gazetesinde manşet: Aktaş davasında karar günü. Birçok belediye başkanının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mahkeme bugün kararını açıklayacak. Aralarında Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı davada 28 kişi tahliye edildi bugüne dek. 5 kişi de halen tutuklu. İddianame 82 suç eyleminden sorumlu tutulan Aktaş hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sözcü gazetesine bakalım. AK Parti'ye geçince Keçiören'i parsel parsel satmaya başladı denilmiş haber başlığında. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan 6 ayda belediyeye ait 1.2 milyar liralık arsa, dükkan ve binayı sattı. Selefine 29 kat fark attı. Ocak-Haziran döneminde gider 4.3 milyar lira oldu. Kasadaki açık satışta gaza basılarak kapatıldı denilmiş haberin ayrıntısında. Gazetelerdeki son durağımız Sabah'taysa spordan iki manşet var. Sezona 6'da 6 galibiyetle başlayan Beşiktaş ilk yenilgisini ligde Alanyaspor'dan aldı. Deplasmanda Alanyaspor'a tek golle kaybetti. Hemen alt satırdaysa Salah fırtına kopardı yazıyor. Trabzonspor Başakşehir karşısında oyuna ağırlığını koydu. Salah önce klasına yakışır bitiricilikte takımını öne geçirdi. İkinci yarıda da yine düğümü çözen isim oldu denilmiş. Mısırlı starın şov yaptığı gecede Trabzonspor Başakşehir'i 2-1 ile geçti. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalında yargıdan bir manşet var. Kuriş ailesinin servet haritası denilmiş başlıkta ve ayrıntılara yer verilmiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Alihan Kuriş'in aile ve yakın çevresinin mali profili ayrıntılı şekilde incelendi. MASAK tarafından 20 Ağustos tarihiyle düzenlenen raporda özellikle Alihan Kuriş ve yakınlarının 1 Ocak 2016'dan sonraki zenginleşme ve mal varlığı değişimlerinin ortaya çıkarılması istendi. Alihan Kuriş Kuriş'in annesi adına 646, babaannesi adına 539, babası adına 207, eşinin babası adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydı bulundu. Böylece yalnızca bu 4 isim bakımından toplam 1818 takbis işlemine ulaşıldı denilmiş haberin ayrıntısında. TRT Haber'de ise manşette terörsüz Türkiye süreci var. Takip kurulu bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. T24 ise akaryakıta bir zam daha geliyor manşetiyle karşılıyor bizi. Motorine dün gece yapılan 2 lira 92 kuruşluk zammın ardından benzine de bu gece yarısı 2 lira 74 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat güncellemesiyle birlikte benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 75 lira eşiğini geçecek. Habertürk'te ise dikkat çeken manşette vergi borcu olanlar dikkat yazıyor. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor denilmiş. Birinci taksit 30 Eylül'e kadar ödenebilecek, izleyen taksitler de bu ayı takip edecek şekilde aylık yapılacak. Basın turunun kapanışını bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle yapıyoruz. Kral Otobüsü bugün Bursa'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Radyo'dan hepinize mutlu haftalar, günaydın. Bugün 24 Ağustos 2026 Pazartesi. Keyifli bir hafta sonu tatilini geride bıraktık ve artık yepyeni bir haftanın başlangıcındayız. Hafta boyunca umarım çok güzel haberler alalım, sağlık, mutluluk yanımızda olsun. Öyle güzel bir hafta geçirelim ki unutulmazlar arasında olsun. Evet, ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca sizlerleyim. Bu sabah da etkinlik otobüsümüz Bursa'da. Yarışmam olacak, lokasyon vereceğim, şifre paylaşacağım ve tabii ki şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Pop, pop, kral pop.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
5: Pop, pop, kral pop.
8: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Ülkelere göre dünyanın en kıskanç erkekleri belirlendi. Birinci sırada kimler yer alıyor dersiniz? Evet. Türk erkekleri. Şaşırdık mı? Hayır tabii ki. Sorular şöyle. Kadının erkek arkadaşlarıyla dışarı çıkmasına izin verir misiniz? Kadının sosyal medyada erkekleri takip etmesi sizi rahatsız eder mi? Telefonunu karıştırma oranı, kadın sadakatsizliği suç sayılmalı mı? Bu sorulara verilen cevaplar karşısında Türk erkekleri %82 oranında çok kıskanç çıktı. Yani dünya şampiyonu Türk erkekleri. Listenin sonunda yer alan ülke İtalya. İtalyan erkekleri %56 kıskançlık oranına sahip. Kıskanmak insanın doğasında olan bir duygu. Ama aşırıya kaçınca gerçekten çok rahatsızlık veriyor. Yani eğer dozunda olursa kadınlar kıskanç erkekleri severler. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Günaydın hepinize. Çok keyifli bir pazartesi sabahı. En sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor.

Dün yaptığımız gibi bugün de hadi bana yine sorular sorun. Bakalım nerelerden, kimler, nasıl sorular soracaklar. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Hep soruları ben size yöneltiyorum. Biraz da siz bana sorun. Bakalım nasıl sorular gelecek. Evet, siz sorularınızı düşünürken ben de size çok güzel bir şarkı çalayım. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da bu güzel sabaha Sibel Can ve APO işbirliğiyle devam ediyoruz. Kıyamam.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam. Anahtar
1: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Setur Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz Fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: hemen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

Evet, dinleyicilerimizden sorular gelmeye başladı. İstanbul'dan Aslı. İnsan birini hayatından çıkardıktan sonra onu özlüyorsa geri dönmeli mi diye sormuş. Bence dönmemeli. İzmir'den Doruk. Sence bir insanın gerçekten mutlu olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Her gülen insan gerçekten mutlu mudur? Bunu bir türlü ayırt edemiyorum demiş. Doruk, tabii ki her gülen insan mutlu değildir. Bunu ayırt edebilmen için karşılıklı sohbet etmen gerekiyor. Sohbet edince yüz mimiklerinden ve anlattıklarından gerçekten mutlu olup olmadığını anlarsın. Antalya'dan Berk de bir soru sormuş. Sence ilk izlenim gerçekten önemli mi? Bir insan hakkında ilk başta yanılıp sonradan tamamen fikrimizi değiştirebilir miyiz? Kesinlikle. Bazı insanlar gerçek yüzünü, gerçek kimliğini göstermiyor. Rol yapıyor diyelim. Ve zaman geçtikçe, samimiyet oluştukça bir anda görmediğin bir karakterle karşılaşıyorsun. Yani uzun lafın kısası, ilk izlenime çok aldanma derim. Çünkü insanlar her zaman gerçek yüzünü ilk anda göstermezler. Evet, sorularınız şahane. Ben de bu sorulara cevap vermeye bayılıyorum. Bunu sürekli yapalım. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bu defa Sefo ve Demet Akalın işbirliğiyle devam ediyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert ve sıcak ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Evet, sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Pekala, sizi daha fazla bekletmeden yarışmayı hemen başlatıyorum. Bu sabah etkinlik otobüsümüz Bursa'da. Lokasyonumuz Osman Gazi Altıparmak Caddesi üzerinde Karagöz Hacivat heykeli önünde sizleri bekliyor. Ve şifremiz kestane tatlısı. Bu arada bayılırım kestane tatlısına. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum. Yarışma başladı.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
8: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.
0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Nasıl? Pazartesi sendromuyla aranız düzeldi mi? Benim düzeldi. Gayet iyi. Çok da rahatsız etmiyor açıkçası. Evet, hele ki şu dakikalarda bu güzel şarkılar eşliğinde gayet iyi hissediyoruz. Gelen mesajlardan da bunu anlıyorum. Gün boyunca bize mesaj gönderebilirsiniz. Yazılı, sesli mesajlarınız. Özellikle biliyorsunuz ben programı

Günaydın mesajlarını yayınlıyorum. Siz de enerjiniz yüksek bir şekilde günaydın mesajlarınızla bizlere eşlik edebilirsiniz. WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatayım. 0533 781 74 74.

Sonbaharın ayak sesleri yurdumuza adım adım yaklaşıyor. Bu haberi serin havayı sevenler için hemen paylaşmak istiyorum. Bu ayın son günlerinde Kırım üzerinden gelmesi beklenen serin ve soğuk hava dalgasının yurdumuzu etkisi altına alması bekleniyor. Son gelen veriler doğrultusunda bu sistemin sıcaklıkları ülke genelinde 7 ila 15 derece arasında düşürmesi öngörülüyor. Evet, artık sonbahara hazırlanıyoruz. Yaz mevsimi evet çok güzel ama sonbaharın da tadı başka oluyor, öyle değil mi? Evet, her mevsim 7/24 Kral Pop Radyo en güzel şarkılarıyla size eşlik etmeye devam ediyor. Mebrure

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe %50

0: Dertlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüz bu sabah Bursa'da vermiş olduğum lokasyona, vermiş olduğum şifreyle birlikte ilk giden dinleyicimiz Ayhan Deniz oldu. Tebrik ediyorum Ayhan seni. Sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazandın. Söz sende.
1: İsmim Ayhan Deniz. Kral Pop dinleyicisiyim. Aracımda Kral Pop dinlerken şifreyi öğrendim. Araca gelerek şifreyi söyledim ve hediyemi aldım.
0: Hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Türkiye turlarımız devam ediyor. Gözünüz kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Evet, gitme vakti. Bugün Mevlid Kandili. Bu güzel günün evlerimize huzur, kalplerimize ferahlık, sevdiklerimize sağlık ve hayatımıza bereket getirmesini diliyorum. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Ben Arzu Kaya. Yarın 9'da yeniden mikrofondayım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Mutlu günler Türkiye. Hoşça kalın.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de Beşiktaş ilk yenilgisini aldı. Alanya Spor'a tek golle mağlup oldu. Trabzonspor ise Mısırlı yıldızı Salah'ın golleriyle ilk galibiyetine kavuştu. Başakşehir'i 2-1'le geçti. Süper Lig'de ikinci hafta bugün saat 21.30'da oynanacak Kocaeli Spor Ahmet maçıyla kapanacak. Avrupa Şampiyonası'nda kayıpsız ilerleyen A Milli Kadın Voleybol takımı Slovenya'yı da 3-1'le geçti ve 2-2 yaptı. A Yıldızlılar A grubunda 3. maçına bugün saat 19'da Macaristan karşısında çıkacak. Formula 1'de sezonun 12. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde podyumunu ilk basamağına son şampiyon Norris çıktı. Ev sahibi Verstappen geçirdiği kazanın ardından yarışı tamamlayamadı. Sezonun bir sonraki yarışı İtalya Monza'da 6 Eylül'de koşulacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert ve sıcak ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Pop, pop, kral, pop.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yapmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyonlar

Kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Çocuklar okula dönüyor. Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
3: Akses ve iyi yaşa.
2: Akses 25 yaşında.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
6: Bebişim gibisin.

Plus, dünya göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevine iade edildi. İçişleri Bakanlığı, rüşvet verme iddiasıyla yürütülen soruşturmada görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini duyurdu. Bursa'nın Kestel ve Nilüfer ilçelerinde 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Uludağ'ın eteklerindeki alevlere müdahale devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni haftada kritik bir toplantı var. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada kararın açıklanması bekleniyor. İstanbul'da görülen dava şu sıralarda sanıkların son sözleriyle devam ediyor. Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Son olarak örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı ortaya çıkmıştı. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında da gelişme var. Masa'nın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuriş'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Gelecek Partisi olağanüstü kongresinde siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı aldı. Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi 12 Aralık 2019'da kurulmuştu. Üniversite kayıt süreci başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'a kadar sürecek, yüz yüze kayıtlar da bugünden itibaren 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Akaryakıtta motorine gelen 2 lira 92 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat artışı gündemde. Benzinin litresine bu gece 2 lira 74 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
0: Kral Pop Haber.

0: var.
1: Süper Lig'de Beşiktaş ilk yenilgisini aldı. Alanyaspor'a tek golle mağlup oldu. Trabzonspor'sa Mısırlı yıldızı Salah'ın golleriyle ilk galibiyetine kavuştu. Başakşehir'i 2-1'le geçti. Süper Lig'de ikinci hafta bugün saat 21.30'da oynanacak Kocaelispor-Ahmet maçıyla kapanacak. Avrupa Şampiyonası'nda kayıpsız ilerleyen A Milli Kadın Voleybol takımı Slovenya'yı da 3-1'le geçti ve 2-2 yaptı. A Yıldızlar A grubunda 3. maçına bugün saat 19'da Macaristan karşısında çıkacak. Formula 1'de sezonun 12. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde podyumunu ilk basamağına son şampiyon Norris çıktı. Ev sahibi Verstappen geçirdiği kazanın ardından yarışı tamamlayamadı. Sezonun bir sonraki yarışı İtalya Monza'da 6 Eylül'de koşulacak.

Merhaba, güzel bir hafta diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberiz. Bugün nasıl başladı gününüz? İyi hissediyor musunuz? Güzel şeyler var mı hayatınızın içinde? Güzellikleri görebiliyor musunuz? Peki gördüğünüz güzellikleri aynı zamanda güzel diye nitelendirebiliyor musunuz? Bana kalırsa çok şey görüyoruz ama güzel diyebilmek de bir meziyet. Örneğin birinin saçını beğendiniz, yaptığı işi güzel buldunuz. Size davranış biçimi hoşunuza gitti ama söylemiyorsunuz bunu. Biraz garip oluyor değil mi? Yanlış anlar diye. Zaten biliyordur canım, benim söylememe mi kalmış diyoruz. Ama aslında bakın, bu konuyla ilgili ilginç bir araştırma çıktı karşıma. Bireyler samimi iltifatın karşımızdaki kişiyi ne kadar iyi hissettireceğini genellikle küçümsüyor. Ya da karşı tarafın rahatsız olacağını düşünüyoruz ya da rahatsız olacağını tahmin ediyoruz. Bir varsayım aslında bu. Yani çoğu zaman güzel bir cümleyi söylemememizin nedeni karşımızdaki insan değil de kendi çekincemiz, kendi endişelerimiz. Dilerseniz bugün tam tersini yapalım. Beğendiğiniz bir şey varsa, gerçekten samimiyseniz söyleyin. Yani ne olabilir ki? Çok güzel olmuş deyin. Bu konuda gerçekten iyisin deyin. Bugün enerjin çok güzel deyin. Ve bunun size yansıması da inanın bir o kadar güzel olacak. Bu

0: Dolu Sedye'den birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam Net, Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Yeni haftaya nasıl başladınız? Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Yoksa biraz uyumakta zorlandınız ve sabahleyin güne başlamak zordu. Öğleden sonra saatleri, hele bir de öğle yemeği sonrasında biraz daha mı uyku çökmeye başladı? Aslında gece nasıl geçirdiğinizle alakalı olabilir. Özellikle de uyumakta zorlananlar için. Bakın, güzel bir haberim var. Araştırmacılar sıcak duş ve banyonun uyku üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışma hazırladılar. Ve şöyle söyleniyor. Tabii Ağustos sıcağında sıcak duş ne kadar iyi gelir ayrı konu tartışılır ama yatmadan önce ılık, en azından alacağınız 2 saat önce alınan bir ılık duşun ya da banyonun uykuya dalma süresini kısalttığından bahsediliyor. Ve uyku kalitesini de arttırdığına dair, kaliteyi desteklediğine dair veriler var. İlk bakışta biraz ters geliyor. Sıcakta insan nasıl daha kolay uyuyor? Zaten sıcak hava, Ağustos sıcağında terliyoruz. Bir de üstüne sıcak duş, ılık duş mu, soğuk su daha iyi gelmez mi? Aslında şöyle açıklanmış. Sıcak suyun ya da ılık suyun cildimizdeki kan dolaşımını arttırmasıyla alakalı. Duştan çıktıktan sonra beden ısıya daha kolay tepki veriyor. Bu bir uyku tedavisi ya da bir yöntem değil. Sadece bir öneri. Deneyin, denemesi bedava. Gün içinde uykulu gezmekten daha iyidir bunu denemek.

Hafta sonu tatilden dönenler var mı ya da belki bugün? Sonuna kadar kullandım tatili ve bugün artık dönüyorum diyenler belki yoldasınızdır. Evet, hoş geldiniz diyelim. Peki tatilden dönenler, kapıyı açtınız, eve girdiniz. Evin kendine özgü bir kokusu vardır. Fark ediyor musunuz bunu? Her evin vardır kendine özgü bir koku. Ama 5 dakika sonra o koku yok olur. Biz zannederiz ki havalandırmak lazım, evi havalandırınca geçiyor. Aslında o havalandığı için değil, başka bir nedeni de var. Bir misafir gelir mesela, burada kahve kokuyor der. Halbuki siz hiçbir şey hissetmezsiniz. Bunun nedeni burnumuzun bozulması değil ya. Endişelenmeyin. Koku sistemiyle alakalı, sürekli maruz kaldığımız kokulara daha hızlı şekilde alıştığımız için buna koku habitasyonu deniliyor. Bir nevi adaptasyon. Beynin mantığı bu şekilde çalışıyor. Koku burada sürekli var, demek ki yeni bilgi değil deyip onu atlayabiliyor. O yüzden çoğu zaman kendi parfümümüzü de daha az hissederiz. Başkaları hisseder ama parfümle yıkananlar vardır. Ya biraz az kullansan şunu diye söylendiğiniz bile oluyordur belki. Hı? Var mı hayatınızda böyle insanlar? Varsa bu bilgiyi anlatın ona.

0: 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Zaman ne hızlı geçiyor değil mi? Peki eski fotoğraflara baktığınız zaman ne hissediyorsunuz? Belki de gelecekteki sizin nasıl olacağınızı düşünüyorsunuzdur. Gelecekteki ben nasıl olacağım? Var mı aklınıza böyle bir şey? 10 yıl sonraki siz mesela bugünkü sizden daha farklı olacak mı? Science dergisi bir şey paylaştı. İlginç bir araştırma. 18-68 yaş arasında 20 bine yakın bir kişi katıldı bu araştırmaya. Son 10 yılda ne kadar değiştin diye soruluyor. Siz de kendinize sorun ve önümüzdeki 10 yılda ne kadar değişeceksin diye ikinci bir soru soruluyor. İnsanlar geçmişlerine bakıyor. Çok değiştim diyor ama gelecekleri sorulduğunda artık aşağı yukarı böyle kalırım herhalde, çok fazla düşünmem diye cevap veriyor. Tuhaf değil mi? Araştırmacılar buna tarihin sonu yanılması adını vermişler. Yani 20 yaşında da yapıyoruz bunu, 40'ta da 60'ta da. Ya düşünebiliyor musun? 10 sene ne kadar uzun bir süre aslında, değişmez miyiz? Bugünkü zevklerimizin, fikirlerimizin, önceliklerimizin kalıcı olduğunu düşünüyoruz. Kaç yaşında olursak olalım. Fakat 10 sene önceki halimize baktığımızda ne kadar değiştiğimizi görebiliyoruz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert ve sıcak ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel geçsin hafta dilekleriyle başladık yayınlarımıza. Umuyorum iyisinizdir. Keyfiniz yerinde mi? Yoksa sıkkın bir canla mı devam ediyorsunuz? Canım sıkkın diyenler var mı? Evet, canım sıkkın demekle kızgınım demek benzer şeyler gibi geliyor ama değil aslında. Canımız sıkkın olduğunda illaki kızgın olmak zorunda değiliz. Bazen bütün duygularımızı tek cümleye sıkıştırabiliyoruz. Çoğu zaman ben de yaşıyorum bunu. Canım sıkkın diyoruz ama aslında kızgın mıyız, kırgın mıyız, kaygılı mıyız, hayal kırıklığına mı uğradık, bundan dolayı mı? Değil mi? Hepsini tek bir kelimeyle anlatmaya çalışıyoruz. Bu ayrımın zihnimizde de bir karşılığı var aslında. Duyguya isim vermenin beynin duygusal tepkilerle ilişkili bölgelerindeki aktiviteyi azalttığı görülüyor PubMed'in haberine göre. Buna etiketleme deniliyor. Evet, NLP'de de kullanılan bir yöntem. Yani hissettiğimiz şeyi kelimeye dökmek her sorunu çözmüyor maalesef. Evet, kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz belki ama bazen yaşadığımızı tarif edebilmenin beraberinde getirmiş olduğu başka bir etki daha var. Onu zihnimizde etiketliyoruz. Başka deyişle çapalıyoruz. Yönetmeye çalışırken o duygu bizi yönetmeye başlıyor. O yüzden bugün moralim bozuk demek yerine başka bir kelime arayın. Onun yerine başka bir kelime. Biraz daha pozitif belki. İnanın işe yarayacak.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Kerem abi.
12: Hayrola çocuklar?
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
13: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
12: Turkcell çözüm gücü.
14: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
16: Turkcell'le bağlan hayata.
17: Ekla. Pop, pop, kral pop.
18: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Sizlere kişisel bir soru, yetenekli misinizdir? İşte hangi alanda yetenekli olduğunuzu sormayacağım ama belirli alanlarda yeteneklerimiz olabiliyor. Ve kendi yaptığımız şeyler çoğunlukla bize daha iyi gelir, daha iyi hissettirir, gözümüze güzel gelir değil mi? Mesela evde bir masa kurdunuz, saatlerce uğraştınız, vidalar arttı, bir ara yanlış parçayı taktınız var ya şu demonte mobilyalar, yaptınız oluyor mu? İşte bu da yetenek mesela. Kimi bunu yapabilir, kimi yapmaya çalışır. Ama bunu yapabilenler de var tabii. Sonra yaparsınız, ortaya çıkarmasa biri gelir der ki fena olmamış. İçinizden dersiniz fena mı? Harika oldu, o kadar uğraştım. Bunun bir ismi var. Hatta bu demonte mobilyalarla anılan markanın etkisi haline geldi. Harvard Business School bu konuya değiniyor. İnsanlar kendi monte ettikleri ürünlere daha fazla anlam yükler denilmiş. Çünkü emeğimiz bir şeyin yalnızca maliyetini arttırmıyor aslında. Bizim gözümüzde de değeri artıyor. Bu yüzden aileden kalan bazı eşyalar kolay atılmaz. Hatta çocuğumuzun yaptığı yamuk yumuk seramikler bile yıllarca saklanır ya da bir obje, değil mi? Atamazsın çünkü onun bir hikayesi vardır, anısı vardır. Emek girince hikayeye dönüşür zaten.

Ağustos ayı aynı zamanda Ağustos sonunda olunca haliyle tatil döneminin de sanki sonuymuş gibi geliyor kimileri için. Gerçi Eylül bana kalırsa en güzel tatil dönemidir. Ama tabii tatil dediğin şey çalışanlar için bir zaman aralığı. Bugün tatilden dönenler varsa hoş geldiniz diyelim onlara. Güzel mi geçti peki? Değil mi? Tatilin kötüsü olur mu? Birkaç gün, belki beş gün. Son gün dönüş yolunda büyük tartışmalar çıkabilir ya da son dakikalarda tatili anlatırken sonu kötü bitti diyenler olabilir. Bunun bir nedeni var aslında. Hafızamızla alakalı insanlar yaşadıkları bir deneyimi değerlendirirken her dakikanın ortalamasını almıyor. Yani sistem böyle çalışmıyor, keşke öyle olsa. Ortalama daha yüksek olur. Özellikle deneyimin en yoğun anı ve nasıl bittiği sonradan yaptığımız değerlendirmede en güçlü rolü oynuyor. O yüzden medyada da çok kullanırız biz bunu. Zirve kuralıdır, son kural denir buna medyada. Yapabilecek bir şey var mı derseniz finallere biraz daha anlam yüklemek belki.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

pazartesiyi sevenler var mı aramızda? Değil mi? Gün sevilmez mi Allah'ın günü? İşte her gün birbirinin aynı diyenler de vardır. Her gün farklı hissedenler de vardır. Pazartesiyi sevmek için bir sebep var aslında. Pazartesinin itibarı pek iyi değildir genellikle. Davranış bilimciler pazartesinin ilginç bir avantajını bulmuşlar. Özellikle iş yaşam araştırması üzerinde çalışanlara pazartesiyi sevdirmek için bir neden. Yeni ay, doğum günü, sonra yılbaşı gibi zamanlar zihinsel bir yeni başlangıç noktası olarak algılanıyor. Dolayısıyla

dolayısıyla yeni bir hedefe başlama motivasyonunu da arttırıyor. İşte burada bir başlama efekti, yani yeni başlangıç etkisi denilen bir etki var. Pazartesilerde bu yeni başlangıç etkisine dahil edilmeye başlandı son yıllarda. Özellikle de kurumsal iş alanlarında çalışanları pazartesiye motive eden bazı toplantılar, projeler, yeni bir düzen, uzun zamandır başlamadığı herhangi bir şeye o gün başlaması. Ya salı günde başlayabilir, niye pazartesi konusunda bu kadar ısrarcısın diye sorduğunda yöneticisine, belki yöneticisi buna cevap veremez ama artık siz nedenini biliyorsunuz. Neydi? Yeni başlangıç etkisi. Hayat sistemler üzerine kurulu, değil mi? Sistemi bir kere çözdükten sonra onu anlamak çok daha kolay olabiliyor. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor'a tek golle mağlup oldu. Trabzonspor'sa Mısırlı yıldızı Salah'ın golleriyle ilk galibiyetine kavuştu. Başakşehir'i 2-1 yendi. Süper Lig'de ikinci hafta bu akşam saat 21.30'da Kocaelispor-Amespor maçıyla kapanacak. Avrupa Şampiyonası'nda kayıpsız ilerleyen A-Milli Kadın Voleybol takımı Slovenya'yı da 3-1 ile geçti ve 2'de 2 yaptı. Ay Yıldızlar A grubunun 3. maçında bugün 19'da Macaristan karşısına çıkacak. Trabzonspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun transferini resmen açıkladı. Fabinho sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün Bursa'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ismim Çiğdem Sarı. Kral Pop dinliyordum, anonsu duydum, şifreyi söyledim ve hediyemi aldım. Kral Pop ailesine çok teşekkür ediyorum.
2: Merhabalar, ismim Ertuğrul. Kral Pop dinleyicisiyim. Anonsu duyup otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Just

0: 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: 818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra, kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş, yurt dışına çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında. Akaryakıtta motorine yapılan 2,92'lik zammın ardından benzinde de fiyat artışı gündemde. Benzinin litresine bu gece 2,74 lira zam gelmesi bekleniyor. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Bursa'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcak hava dalgası hafta ortasına kadar kalacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir ve Bursa güneşli 36, Antalya sıcak 38 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert ve sıcak ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

24 Ağustos ve Pazartesi, yepyeni bir hafta başladı. Hafta sonunu geride bıraktık, artık yavaş yavaş Ağustos ayının son günlerindeyiz. Öncelikle iyi haftalar temennisiyle başlayayım. İyi güzel haberler aldığımız, mutlu sağlıklı olduğumuz bir hafta olsun temennimiz. Önümüzdeki iki saatinizde Demir Ali Çelik ben, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da harika şarkılarla eşlik edeceğim. Ayrıca gündemde konu başlıklarımız ve beraberinde Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzle bugün Bursa'da bir dinleyicimize daha 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini ileriki dakikalarda kazandırıyor olacağız. Son dönemin albüm yayınlanır yayınlanmaz öne çıkan ve hepimizce çok sevilen şarkılarından biri Hadise yorumu Ara Beni Kral Pop Radyo'da.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Yeni haftanın ilk günündeyiz, 24 Ağustos'tayız. Bugün Mevlid Kandilimiz, tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum. Ayrıca vergi borçlarına yönelik düzenleme, 72 aya kadar taksitlendirme düzenlemesiyle ilgili bir hatırlatma yapayım. Mükelleflerin 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar vergi borçlarını vadeye bölme anlamında başvuru yapması gerekiyor. Az bir zaman kaldığı için bir hatırlatma ben ekleyeyim istedim ayrıca. Müzikal kariyerinde çok başarılı şarkılara imza atan ve bazen özlediğimiz şarkıları yeniden yorumlayan sevgili Semicenk, çıkmaz bir sokaktayla Kral Pop Radyo'da.

24 Ağustos ve Pazartesi günündeyiz. Geride bıraktığımız hafta sonu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımını paylaştık en güncel haliyle ve tüm listelerimize şu an itibariyle her an kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Hem Kral Liste hem Kral Pop Radyo Top 20 listesine detaylarıyla ulaşmak isteyenler için bir hatırlatma ve beraberinde müzik haberleriyle ilgili ne oluyor ne bitiyor tüm detaylarıyla yine kralmüzik.com.tr adresimizde bize özel içeriklerimizde. 0533 781 7474 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız şu an itibariyle devrede paylaşmak istediğiniz mesajlarınız için şimdi

0: Reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: saatleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Umran Oto Ekspertiz. V Club ayrıcalıklarınız hazır.

katılım kredi kartlarınızı ve Club Restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

Az önce WhatsApp hattımızı paylaşmıştık. İlk mesaj Nilgün Hanım'dan: Bursa'dan herkese merhaba. Gün boyu iş yerimizde Kral Pop açık. Eşim Mahir ve oğlum Orhan, hepinize selamlar gönderiyoruz. Biz de size selamlar gönderiyoruz. Aslı Antalya'dan selamlar. Haftaya okul için İstanbul'a dönüyorum. Her ne kadar arkadaşlarımı özlesem de ailemden ayrılmak çok zor. Özel ailesine annem Aysun ve babam Tarık, sizi çok seviyorum diye gönderdi. Ve Murat'ın mesajıyla devam edelim. İstanbul'dan: abi yollarda Kral Pop'tayız. Arzu, Öykü, Mert ve Bayce'ye de selamlar. Nişanlım Buse için çok güzel bir aşk şarkısı istiyorum diye gönderdi. Mutluluklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Adnan Büyükçekmece'den: ofiste dinliyoruz. Bugün Sıtkı abimizin doğum günü. İyi ki doğdun Sıtkı abi. Nice senelere notuyla paylaştı. Batu da Eskişehir'den: herkese merhaba. Tüm İslam aleminin Mevlüt Kandili'ni kutlarım mesajını aktardı. Biz de teşekkür ederiz. Kral Pop Radyo'da şimdi Crash'la devam edelim. Gidim

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert ve sıcak ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

birazdan bir kazanan dinleyicimiz daha olacak. Öncesinde Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu hemen aktarayım ve şifreyi ileteyim. Şu anda Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Bursa Şehir Hastanesi önünde. İlk ulaşan dinleyicimiz Bursa Havlusu şifresini söyleyerek bizden 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanmış olacak. Birazdan mesajını da paylaşacağız dinleyicimizin. Şimdi Kral Pop Radyo'da Manifest ve Ajda Pekkan'la hileli zamanı.

Radyo Etkinlik Otobüsümüz Bursa'da ve Bursa'da dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazandırıyoruz.

0: Petrol ofisinde ilk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi

Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış karşılaşması bu akşam 21.30'da oynanacak. Kocaeli Spor, Ahmet Spor arasında gerçekleşecek mücadele ve üçüncü hafta karşılaşmaları da 28 Ağustos'ta başlayacak. Gelelim Avrupa'daki temsilcilerimize. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ikinci karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü 22'de oynanacak. Fenerbahçe ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Evimizde berabere kaldık. Şimdi deplasmanda Lyon'la karşılaşacağız. Umarız turu geçeceğiz. İnancımız tam. Ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında ise temsilcimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un mücadeleleri var. Beşiktaş ilk müsabakada 3-0'lık bir avantajı koruyor. 27 Ağustos Perşembe 20'de oynanacak Zalgiris'te Beşiktaş karşılaşması. Bir diğer karşılaşmada UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Trabzonspor Ferencvaros karşılaşması 27 Ağustos Perşembe 21.30'da da bu müsabaka başlayacak. İlk maçta 1-0'lık mağlubiyetimiz var ama İnanıyoruz turu geçeceğiz. Şimdi meğerse ve Linet yorumu var. Meğer

Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısı başlayan sıcak hava ve nemle ilgili yüksek oranda nem uyarıları ile ilgili sürecin artık yavaş yavaş sonuna gelmek istiyoruz tabii, ama perşembe gününe kadar bu sıcaklar etkisini gösterecek. 27 Ağustos.

günü de etkisini kaybedeceği öngörülüyor meteoroloji uzmanları tarafından. Bu süre zarfında da lütfen özellikle çocuklarımız, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız, yaşlılarımız sıcağın en yoğun olduğu saatlerde güneşe çok maruz kalmamaya özen göstersinler lütfen. Perşembe gününden itibaren ülkemizde etkisini kaybedecek bu yeni sıcak hava dalgası. Kral Pop Radyo'da bu kez Elif Buse Doğan dinleyelim. Yangın Yeri kısa sürede çok sevdiğimiz şarkılardan biri oldu ve şimdi Kral Pop

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery. Pilot garaj yolu
2: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi. Pilot garaj yolu
4: ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: Pop, pop, kral pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Bugün Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Bursa'da ve Bursa'da dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazandırıyoruz. İlk ulaşan ve bugün bizden kazanan dinleyicimiz.
1: Merhaba, ismim Kazım. Kral Pop Radyo dinleyicisiyim. Kral Pop dinlerken anonsu duydum ve şehir hastanesi önünde otobüse geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Buse ve kızım İlke'ye armağan ediyorum.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzde sizlerle buluşmaya, sohbet etmeye ve sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerindeki hediye çeklerimizi kazandırmaya devam edeceğiz. Ve bugünkü yayınımızı tamamladık. Demir Ali Çelik ben. Yarın haftanın ikinci günü şarkılarıyla saat 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta bu akşamki karşılaşmayla kapanıyor. Saat 21.30'da Kocaeli Spor Ahmet Spor'u konuk edecek. Fenerbahçe bir futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Roma, Jadon Osterwolde'nin transferi için sarı lacivertleri ikna etti. İtalyan ekibi 25 yaşındaki savunmacıyı şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Trabzonspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun transferini resmen açıkladı. Her konuda anlaşmaya varılan Fabinho sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert ve sıcak ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrol.

0: kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar

Onu da devirdik. Yeni haftaya hazır mı başladınız yoksa bu paraya çalışacağıma gidip gelişi güzel sokak direklerine boyarım modunda mısınız? Hangisi? Bu arada önümüzdeki pazar biliyorsunuz 30 Ağustos resmi tatil. Sakın işe gitmeyin. Pazar günü. Hatta şöyle yapın. Yaz mevsimi de bitmek üzere öteki pazarla birleştirip. Değil mi? Değil mi? Kral Pop Radyo burası, ben Bağcay. Hayat pahalılığıyla aman koş koy ver gitsin arasında bir yerde bir yayın yapıyorum. O günkü maddi durumum nasılsa öyle bir yayın. Bu yüzden zaten ayın ilk 10 günü hayat yaşamaya değer diye başlayıp son 20 günü acıklı şarkı sözleri bir takım şiirler yazıyorum. Şiirler. Gidişin canımı yakmadı inan. Beni asıl acıtan gidişini izlerken arkamdan yakacak bir tek kömür parçamın bile kalmamış olmalı.

olması da değildi. Et yok, tavuk kanat yok. Yürek boş, cep boş, mide boş. Ayın ilk 10 gününe geri dönmeni bekleyeceğim. Paketimdeki tek pötü börle. Baram. Son gittiğimde İtalya'dan hamur mayası almıştım. Şey diye düşündüm. Bu kadar pizza yapıyorlar, mayaları iyidir herhalde diye. Ve hafta sonu şahane bir hamur yaptım. Bir türlü kabarmıyor. Kabartma tozu almışım ben. Ben artık Türk'üm. İtalyan sadece adım. Markette mayayla kabartma tozunu ayırt edemiyorum. Hayırlı olsun vatana millete. İtalyan pasaportumu da kaldırıyorum. Hak etmiyorum. Hak etmiyorum. Kabartma tozlu hamura şimdi maya katarsam ne olur diye yapay zekaya sordum. Bir halta benzemez dedi. Kattım. Kattım. Her söylediğini yapmak zorunda değilim. Hem beni bilirsiniz, eşikte yaşayan maceracı bir tipim ya o açıdan. Neyse, hamur kabardı arkadaşlar. Evet, ben de fırına attım. Karım 3 gündür yiyor. Aşkım dedim, içinde kıyma var. 50 derece Bodrum sıcağında 3 gündür mutfak tezgahının üstünde duruyor, öleceksin. Ne dedi biliyor musunuz? Ayran var mı? Arkadaşım ya. Ayran. İki ihtimal düşündüm. Birincisi, benimle evliyken yaşıyor olmanın öyle bir albenisi yok. İkinci ihtimal, ayranın bir panzehir antidot olduğunu düşünüyor. Özgürlüğümü kısıtlama, bana karışma demişti bana. Hiçbir şeyine karışmıyorum. Ne isterse yapsın valla. Zaten bu hafta sonu 6 kız arkadaşını çağırmış. Evde östrojen bayramı kutlandı ya. Bir de şey diyor, kız kıza olacağız. Sen istersen çık bir git bir yerlere dedi. İstersen mi dedim. Eğer 3 dakikaya çıkmadıysam tokatlayın. Hep beraber 6 kadın beni tokat... Bunu anlamakta zorlanıyorum. Kadınlar bizi evden yollarken sen çık bir yerlere git dediklerinde sanki bizim bu tip durumlarda gittiğimiz bir merkez falan olduğunu mu düşünüyorlar? Selam kardeş, evde kadın günü mü sizde de, öyle mi? Yok, temizlik var abi. Sen birader neden geldin? Halleri var, bir hava al gel dedi, ben de merkeze geleyim dedim. Biz erkeklerin bir yerlere gitme altyapısı yok ki. Kadın seni evden gönderiyor, sen kapının önünde kalıyorsun. Elinde anahtar, cebinde telefon. Böyle hayatında ilk defa evsiz kalmış gibi böyle apartmanın önünde. Ondan sonra niye sevgili yaptın Bay J? Yapmadım, baskı altında saçmalıyordum ben, tamam mı? Kral Pop burası.

0: Pure Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis eShop ve tüm online platformlarda.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
9: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Kerem abi.
13: Hayrola çocuklar?
12: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
14: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
13: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
13: Turkcell çözüm gücü.
12: Vallahi bravo Turkcell'e.
13: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Just

0: milletim. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Ben bu programı çok ciddiye alıyorum. 35 senedir sunuyorum. Mesela bu kadar uzun süren evliliğim yok.
1: Bay J, yoksa evliliği ciddiye almıyor musun?
0: Yok, almıyorum. Almıyorum. Bakın geçenlerde kavga ettik. Karım bana sen beni hiç dinlemiyorsun dedi. Dedim dinliyorum. Ne söyledim o zaman az önce dedi. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum dedim. Çünkü işte bak dinlemiyorsun dedi. Hayır. Hayır. Dinliyorum. İçerik kaydedilmiyor. İçeriği kaydetmiyorum ben. O sinirlendi. Ben sustum. 5 dakika sonra yanıma gelip çay içeceğim mi dedi. Dedim içeceğim. İyi dedi, git koy bir bardak kendine o zaman. İşte evlilik, anladın? Nasıl ciddiye alayım ki? Yani az önce birbirimizin hayatını mahvediyorduk. 5 dakika sonra bir diğerine çay soruyor. Kabaca soruyor ama soruyor. Dışarıdan bakınca aşk, içeriden bakınca karşılıklı lojistik hizmet anlaşması gibi bir şey. Allah'tan dışarıda bir hayatım var. Allah'tan. Yo, öyle değil. Sadakatsiz bir erkek değilim. Ortalıkta ben herkese aitim diye dolanan macho alfa erkeklerinden değilim. Dengeli bir testosteron oranım var. Alfa değilim, beta değilim. Gamma'dan beta'ya doğru hafif böyle. Kankalarım var. Bir tanesi nöropsikiyatrist, bir de gıcık oluyorum. Şaşırıyorlar. Komedyen olduğum için bir nörobilimci kankam nasıl olabilir diye. Ne yapayım pardon, komedyenim diye sürekli jonglörler, sirk cüceleri ve palyaçolarla falan mı görüşeceğim? Ne yapayım? Bir tane de Türkiye'nin en önemli beyin cerrahlarından biri arkadaşım, biliyor musunuz? Kocaeli'nde. Geçen bana dedi ki, abi sana hayranım, senin yaptığın şeyi asla yapamazdım dedi. Oğlum dedim, saçma sapan konuşma. Yine de hani ne olursa olsun bir ortama girdiğinde iyi kötü bir iki şaka yaparsın. Asıl ben senin yaptığını hiç yapamam. Düşünsene ameliyathaneye girdiğimi. İyi akşamlar millet. Yine beyin ha. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. Şimdi hadi başlıyoruz. Kafa hangi uçta? Kafası hangi uçta? Arızası ne, tümör mü? Kalsa olmuyor mu? Çok mu fena? Kafatası çok kalın. Karnından girebiliyor mu? Bacaktan? Hemşire çekiç. Ama tabii bir, yine de bir cerrahtan hani senin yaptığını bahşişe kimse yapamaz lafını duymak omuz kabartıyor. Yani yalan olmasın. Doktor arkadaşlarıma boynum kıldan ince, saygım sonsuz. Diğer yanda doktor olmayıp ama tıbbi öneride bulunup doktor değilim ama diyenler. Bay J kanka, doktor değilim ama bence şekeri azaltman lazım. Ah be Hasan'ım, 12 yıldır dayının marketinde kasaya bakıyorsun. Doktor olmadığını o kadar iyi biliyorum ki. Hayır, sanki bugün artık şekerin zararlı olduğunu bilmeyen kimse kalmış gibi. Bir de derler ya, bari kahveye ve çaya şeker koyma. Abi şekerli seviyorum kahvemi çayımı. Çünkü bunu söyleyenler akşam gidip yarım kilo şöbiyet gömüyor oğlum. Ben hala öndeyim. Bak biri bir daha bana Bay J çok su içmen gerekiyor desin var ya. Ya tamam biliyorum. Bol bol içmek lazım. Zaten ben de susayınca kendimi sıkmıyorum, tutmuyorum. Ama kimse bana zorla günde 3 litre su içiremez abi. Benim o kadar tuvalete gidecek vaktim yok hayatımda. Kusura bakmayın. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Ayrılmayın lütfen.

Selam millet. Nasılsınız? Bayşe ben. Kral Pop Radyo'da yayındayım. Bazılarınız beni yayın bittikten sonra dijital platformlarda dinliyor. Bunu anlayabiliyorum. Herkesin tam şu anda beni dinlemeye vakti olmayabilir. Anlıyorum tabii. Gidin dünyayı kurtarın. Harika bir iş çıkartıyorsunuz. Tabii tabii. Beni dinlemek yerine yaptığınız o inanılmaz işler. Ya kanka, Allah aşkına kendine biraz vakit ayır. Ne yaparsak yapalım dünya daha iyi bir yer olmuyor. Siz de daha iyi olmuyorsunuz. Görmüyor musunuz? Irkçılık, şiddet, savaş. İnsan şu insanı bir türlü sevemedi ya. Ama olsun, yani gelişimimizin bir kısmıysa bu. Yaşayıp neler olduğunu göreceğiz. Bu arada da bol bol kuzu kelle yiyelim. Benim tavsiye, benim önerim de bu. Çünkü kuzuların tüm bu olanlardan haberi yok. Mutluluktan yiyoruz zannediyorlar. Kellemi yiyorlar. Bu can sıkıcı bir olay ama bu kadar insanı mutlu edecekse boynum kıldan ince o zaman. bir programda iki defa boynum kıldan ince lafını kullandım. Bu iyi alamet değil, yaşlanıyorum millet. Bu arada sevgili dinleyiciler, ben programımı sunarken uyuyakalırsanız gerçekten problem değil. Ben kendim de şahsen uykucu bir tipim. Yani hatta şimdi zayıflama iğnesi yaparken şeker dengesi, beslenme yetersizliği falan. Geçen gün karım bir şey anlatırken uyuyakaldım. En azından siz fitnelemediğiniz sürece sonsuza kadar iğne yüzünden olduğunu bilecek ama uyumuyordum bile. Uyuyakalmış taklidi yaptım. Ama yemedi. Şimdi her uyuduğumda uyuma taklidi yapmıyorsun değil mi? Dürtüyor. Çünkü anlatacak çok şey var ve hemen hemen hiçbiri beni ilgilendirmiyor. O da biliyor zerre kadar ilgilendirmediğini ama evde ben varım. Evde ben varım. Ben olmasam zavallı kedileri esir alıyor. Benim evdeki pozisyonum aslında eş değilim. Dinleyici kontenjanından işe alınmış bir adam gibi. Abicim bak, aldatıcı reklamdan içeri atarlar adamı ya. O zaman nikah yeminlerini eklesenize. Neden sonradan sözleşmede olmayan şeyle çıkarıyorsunuz? Bay J, Duygu Hanım'ı yerli yersiz anlattığı her şeyi dinleyeceğine. Aynı şeyi yedinci kez anlatıyor dahi olsa. Ve içerik olarak yine Sıdıka teyze ve rahmetli babaannesi varsa. Gözlerin açık ve yüzüne bakar vaziyette. Ve ayrıca sadık kalacağına yemin ederim. Memur Bey, sadakat işi bu işin en kolay tarafı, size yemin ediyorum. Ama insanım Memur Bey, ben insan. Bir ananın evladıyım ya, siz bir 10 dakika dinleyin onu. Eğer tek bir Sıdıka teyze hikayesi sonunda hayatta kalırsanız ben hep dinleyeceğim. Nasıl anlaşma? Hiç kimsenin, bir başka kimsenin kulağını alçıya alma hakkı olamaz arkadaşlar. Kimse kimseyi işitsel olarak kilitleyemez. Bu davalık bir suç, günah sayılmalı ya, günah ya. Ah kötülük ya, saf kötülük. Bazen insanın kötülüğünü düşünüyorum da Dostoyevski'den Stalin'e kadar gidiyorsun.

İki dakikada Rus edebiyatından Sovyetler Birliği'ne geldi. Dostoyevski insanın içindeki kötülüğü anlatıyor. Joseph Stalin de herhalde kitabı okuyup tamam abi ben bunu uygulamasını yaparım dedi. Evet millet yanlış duymuyorsunuz. Bugünkü yayınımın kalanı 20. yüzyıl totaliter rejimleri hakkında olacak sanat. Şaka yapıyorum ya şaka. Belki de yapmıyorum. Bir sonraki anonsta hep beraber ne olacağını göreceğiz millet. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Reklam. Koçakla Festival.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi

0: Biz. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum. Bebişim gibi.

0: Merhaba milletim, Kral Pop Radyo burası. Bay J konuşuyor. Ha, sus derseniz ona da uyar susarım. Paramı ödemeye devam etsinler yeter. İsterseniz sıf ağzımı oynatırım, mim yaparım. İsterseniz 20 tane şınav çeker. 21 olmaz. Yoksa Bay J sizlere ömür. Ya doktor bana diyor ki Bay J yaşına uygun spor yap. Tamam da her 55 yaşındaki adam farklı. Durumuna göre spor yap daha doğru bir öneri olmaz mı? Mesela 67 yaşında bir abim var, bahsediyordum, Nuran abi. Her gün 140 kilo bench press çalışıyor. Benim için 55 yaşımda o ağırlık 48 katlı bir AVM üstüme yıkılsa aynı, birebir aynı mesela, değil mi?
1: Bayşe, sordun mu nasıl kaldırıyor o kadar ağırlığı?
0: Ya ne bileyim, çelik radyal fıtığı var herhalde, ne bileyim abi. Ya o yaşta adama soru sorulmaz. Bir de 25 senedir 3. eşiyle evli, bilmiyorum parametreleri değiştirebilecek bir kriter mi ama... Çünkü baktığın zaman ben de 3. eşimle 6. yılımı bitirmek üzereyim. Şimdiden bir deli kuvveti gelmeye başladı. Yalan olmasın. Hani vardır ya, seni öldürmeyen şey güçlendirir. Evet.
1: Ayşe yapma. Kadının suçu mu yani adamın 140 kilo ağırlık çalışması?
0: Ne alakası var? Direkt bir suçlama yok estağfurullah ama olamaz mı ihtimal? Yani karısına bakıp yok daha fazla kaldıramayacağım, bari gidip ağırlık kaldırayım gibi bir saçma bir yerden... Belki adam spor salonuna giderken hoca bugün ne çalışıyoruz Nuran abi diye soruyor. Göğüs diyor. Başka? Ev. Ev hallerinin... Ama yanlış anlamayın. Ben üçüncü evliliğin kötü olduğunu söylemiyorum. Tam tersi. Belki belli ki insanı fiziksel olarak geliştiriyor. Ben daha 6. yıl 140 kiloya ulaşamadım ama psikolojik olarak 180'i geçmiş olabilirim. Bir de yeni check-up yaptırdım. Her şey pırıl pırıl çıktı. Ya ama yok, yine dikkatli olmam lazımmış. Bu sonuçlar bir şeyi değiştirmezmiş. Allah Allah ya. Doktor şimdilik her şey güzel diyor. Şimdilik ne? Şimdilik yani... Arabayı servise götürmüşüm de motor mükemmel durumda ama siz yine de dikkatli kullanın. Oğlum frene fazla basmamaya çalışın. Hayır yani ben zaten dikkatli olacaksam niye check-up yaptırdım? Bir kere de doktor Bay J, hiçbir şey yapma. Aynen devam edin. Mümkünse daha da saçmalayın. Çok iyi gidiyorsunuz desin ya. Ama yok, yaş ilerledikçe insanın sağlık karnesi böyle işte, yani başarılı yazıyor, yanında yıldız var, altta da küçük puntolarla bu sonuçlar mevcut durumunuzu gösterir. Haftaya başınıza geleceklerden kurumumuz sorumlu değildir diye. Bu arada çok kıymetlim, annemin ne kadar yorucu bir insan olduğunu hatırlatma adına. Check-up sonuçlarım efsane çıkınca doğal olarak bunu anneciğime söyledim. Mutlu oldu mu? Hayır. Hiçbir şeyden memnun olamaz o. Mesleğim, eşlerim, sevgililerim, saçımın modeli, kilom, hayata bakışım, felsefem, herhangi bir düşüncem. Size yemin ediyorum şöyle dedi. Yazıklar olsun sana. Yine hangi deneysel ilacı kullandın da düzeldin dedi. Şimdi yalan da söylemem anneme. Nasıl diyeyim haklısın GLP bir zayıflama iğnesinden oldu diye. Anne dedim, zaten hayat da bir deney değil mi? Onu bırak, bizim anne oğul ilişkimiz bile aşırı deneysel gelmiyor mu anne sana? Ha? Kral Pop Radyo'dasınız. Bay J konuşuyor.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Günün manşeti Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında açıklanan kararlar. ntv.com.tr ile başlayalım. Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediye ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında bugün karar günüydü. 7'si belediye başkanı 200 sanığın yargılandığı davada 6 aylık sürede 59 duruşma yapıldı. Rüşvet, ihale, fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, görevi ihmal ve kötüye kullanma gibi suçlarla yargılanan sanıkların son sözü üzere dinlendi. Akşam saatlerinde kararlar açıklandı. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt kurma suçu başta olmak üzere evrakta sahtecilik ve özel belgede sahtecilik suçlarından beraatine karar verildi. Ortada bir örgüt olmadığı için diğer sanıklar da örgüt üyesi olma suçlamasından beraat etti. Görevden uzaklaştırılan ve hakkında 254 yıla kadar hapis istenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yargılandığı 52 eylemin 18'inden beraat etti. Ancak rüşvet, ihale, fesat karıştırma ve kara para aklama suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Memuriyetten uzaklaştırıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihale, fesat karıştırma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve Özer'in memuriyetinin yasaklanmasına karar verdi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise rüşvet almak suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın sanıklarından biri de görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Karalar rüşvet almak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ceyhan Belediye Başkanı

Kadir Aydar rüşvet almak suçundan 5 yıl 10 ay, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise rüşvet almak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Serbest bırakıldıktan sonra görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutveren ise beraatine karar verildi. Günün bir diğer önemli başlığı da TRTHaber.com'da. Terörsüz Türkiye kapsamında oluşturulan süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha kullanıldığı tespit edildi. Öte yandan MASAK'ın 20 Ağustos tarihli raporu da soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuriş'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra, kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi diye yazıyor habertürk.com'da.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta bu akşamki karşılaşmayla kapanıyor. Saat 21.30'da Kocaeli Spor Ahmet Spor'u konuk edecek. Fenerbahçe bir futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Roma, Jadon Osterwolde'nin transferi için sarı lacivertleri ikna etti. İtalyan ekibi 25 yaşındaki savunmacıyı şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Trabzonspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun transferini resmen açıkladı. Her konuda anlaşmaya varılan Fabinho, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Beyler iyi akşamlar millet. Akşamı geceye bağlamaya çalışıyoruz. Ben Bayce, Kral Pop Radyo'da. Koca bir ekip var arkamda. Kapı gibi duran, çalışan. Evet. Koca bir ekip. Ve huzurlarınızda bu üç kişiye çok teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Bodrum'dan yaptığım yayını ana stüdyoya vermek için her gün bir düğmeye basıyor. İkinci arkadaşım hangi şarkı aralarında konuşacağıma karar veriyor. Üçüncü arkadaş da bir radyo kanalında en gereksiz, en işe yaramayan, hangi işin ucundan tuttuğu belli olmayan, yaptığı bir takım manevralar ve dolambaçlı yollarla müdürün en fazla kolladığı eleman. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Yayın yönetmenim Erkan Eroğlu'nu tanıyorsunuz zaten. Kolaylıklar diliyorum üç arkadaşıma da. Şimdi gündelik sorunlarla devam edeceğim. Yaz sonu yaklaşıyor ve karım bikiniler indirime girdi diye beni bikini alışverişine götürdü. Göreyim diye. Yakışıyor mu yakışmıyor mu söylemem için. Peki dedim, ya önümüzdeki yıl modası geçerse? Sorun değil dedi. Aradan olsa bir sürü para kazanacaksın. Şimdi buraya kadar sorun yok. Olağan karı koca meseleleri. Ben bunu öğrendim bununla yaşamayı. Buraya kadar problem yok. Benim katlanamadığım 46 bikini ve mayo denedi ya. Bak erkeklerde hiç yaşanmayan bir şey bu. Değil mi beyler? Yani kaçınız bir mayo şort satın alırken ikiden fazla şort denediniz değil mi? Rengi fosforlu pembe. Bedeni large. Bitti işte. Tamam bu kadar. Ya kadınlar, size sormak istiyorum. Bir ırk neden hayatı kendisi için bu kadar zorlaştırır ya? Anlamakta zorlanıyor. Geçen gün karım 8 saat kuaförde kaldı. 8 saat. 6 yıldır evliyiz. Bir kez bile 8 saat benimle mesaisi yok karımın. Yok. Neymiş kaynak? Peki neden kaynak yaptırdı? Çünkü bir gün morali bozukken kendisine kızıp saçlarını 6 numara kestirdi onun için. Ah. Bugün kirpiğe gitti mesela 2,5 saat. Aslında kaynak saçlarını, takma kirpiklerini, protez tırnaklarını, dudağına yaptırdığı kırmızı kalıcı ruju, fondöten allık, maskarayı falan çıkartsan yine güzel kadın da. İşte öyle beğeniyor olmam tatmin olması için sıfır kriter. Şey diyor, sen beni çok seviyorsun, aşıksın, bu yüzden sana hep güzel görünüyorum. Kadın saçmalama, 6 senedir evliyiz, hangi sevgi aşktan bahsediyorsun? Saçmalama. Dürüst davranmaya çalışıyorum o kadar. Güzele güzel, çirkine çirkin diyorum. Yani çok seviyorum, o yüzden her halin güzel diyecek kadar romantik bir insan değilim zaten hiçbir zaman. Olmadım, beni tanıyorsun. Benim sevgim daha farklı. Bana götürtüyorsun kendini. Seni 3 saat kirpik yaptırırken bekliyorum. Bu bence sevgi bu. Sevgi bu. Her halini beğeniyor olmam diye. Çünkü seni sevmesem o 3 saatin sonunda hala orada olmayıp çoktan başka bir kadınla başka bir ülkeye gitmiş olurdu. Ve kadınların güzellik anlayışı ile erkeklerin güzellik anlayışı arasında çok fark var abi. Kadın bir şeyi beğeniyor. Bunun doğal durması önemli. Sonra 2,5 saat işlem yapılıyor. Mesela doğal dur. Ben doğal halini beğeniyorum diyorum bana. Ama bak burada lifting var, burada shading var, burada dolgu var diyor. Kadın kendi yüzünü bana teknik servis raporu gibi anlatıyor, biliyor musunuz? İlk tanıştığımda beğendiğim kadın nerede Allah aşkına? Motor ustası gibi rapor veriyor. Abi arabanın yağını değiştirdik, yağ filtresini değiştirdik. Hava filtresi zaten bitmişti, onu da değiştirdik. Fren balataları iyice incelmişti, onları yaptık. Ön takımdan ses geliyordu, salıncaklarda boşluk vardı. Rot paçlarını değiştirdik, boşluğu aldık. Trigger'i de açmışken devre daim pompasına baktık. O da iyiydi, onu da değiştirdik. Radyatör suyunu yenedik. Antifrisko aküyü ölçtük, zayıflamış ama şimdilik gider. Klimaya gaz bastık, test sürüşüne çıktık. Araba şimdi güzel gidiyor ama bir ara yine getir abi, şu şanzımana da bir bakalım. Ve araba tıpa tıpa aynı görünüyor. Ben de artık yorum yapmıyorum. Çünkü bir kadının güzellik uygulaması hakkında erkek olarak verebileceğin her cevap yanlış. Yani çok güzel olmuş dedi, öncekinde güzel değil miydin diyor. Eskisi de güzeldi diyorsun, yani şimdi mi kötü oldu diyor. Farkı anlamadım desen zaten geçmiş olsun. Kral Pop burası. Bay J'nin programını biliyorsunuz millet.

Bir ömre eşlik edecek sarı kışırtılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club

0: Vakıflılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

İyi günler, iyi akşamlar değerli dinleyiciler. Hey, hey, hey, neler oluyor orada? He? Nasıl geçti haftanın ilk pazartesi günü, ilk günü? Çok mu sıcaktı ya? Siz de şimdi kışın ortasında soğuktan şikayet edersiniz. Yaz gelince şikayet edersiniz. Anlamıyorum. Dışarıda ortalama 40 küsür yaşında bir adam düşünün. Tam 25 yıldır aralıksız deodorant, klima, fosil yakıtlı 4 çeker, 4000 motor araç kullanan o şehirli modern insan tiplemiz. İşte o adama şimdi kalkıp da ekran karşısında küresel ısınmadan, kuraklıktan şikayet etmeye zerre kadar hakkı yok. Arkadaş, bunu bizzat sen yaptın. Senin o konfor düşkünlüğün yaptı. Şimdi kendi yarattığın o sıcak cehennemin içinde, değil mi, pazartesi trafiğinde ilerleme kadar yapacak bir şey yok. Şu iklim mevzusu bana neyi hatırlatıyor biliyor musun? Geçen hafta üniversiteden mezun olan, bizim olan, küçükken bir kış günü okuldan eve gelmiş. Okulda ne böyle kötü kötü şeyler öğretiyorlarsa iklim bozukluğunu falan öğretmişler. Yani küresel ısınmayı falan. Çocuk kapıdan girdi panik içinde. Kış ortasında hava bildiğin bahar gibi, güneş tepede. Baba, her yer çok sıcak, hepimiz öleceğiz, kutup ayıları eriyor, küresel ısınma yüzünden dünya batıyor diye ağlıyor. Dedim bak aslanım, biz gençken de kış ortasında bazen böyle sıcak havalar olurdu. Biz o zaman bunun tadını çıkarırdık. Küresel ısınma neymiş, karbon ayak izi neymiş, haberimiz bile yoktu, mutluyduk. Bu durum tam olarak neye benziyor? Hani son dönemde o garip diyetlerle, detokslarla bir gecede hızlı kilo verirsin. Aynanın karşısına geçip yaşasın, formdayım diye çok mutlu olursun ya. Sonra laboratuvar sonuçları bir gelir. Meğer zayıflamayı sen değil, bağırsağına yerleşen bir parazit yapmış mesela. Sevinç kursakta kalır. Küresel ısınmayı öğrendiğimizde o şekilde kursağımızda kaldı kış ortasındaki sıcak hava günü. Bu yüzden söylüyorum, cehalet bu hayatta en büyük lüks. Net mutluluk yani, bir şeyi derinlemesine bilmediğiniz zaman fani dünyada üzüleceğiniz şeylerin sayısı otomatik olarak yarıya iniyor, biliyor musunuz? Bana güvenin. Benim şu hayattaki en büyük düşmanım aşırı farkındalık hapçım. Her şeyin, her detayın o kadar çok farkında oluyorsun ki bir süre sonra aşırı empatik bir robota dönüşüyorsun ve dünyanın bütün ekonomik krizi, vergileri, dertleri senin sırtına yükleniyor. Neyse ne ya? Hayat güzel, bodrum güzel, hava güzel ya. Etraftaki kadınlar güzel, olanlar yakışıklı. Ha, sürünüyor muyuz? Sürünmek buysa ben bu şartlarda sürünmeye okeyim ya. Biliyorsunuz ben evlilik masasına 3 kere oturdum. Üçüncü evlilikten hemen önce kafamda en büyük dert neydi biliyor musunuz? Ya kızlar beni, gerçekten benim o harika karakterim, o entelektüel kişiliğim için mi seviyor? Yoksa nasıl derler, benim şöhretim, popülerliğim için mi benimle çıkıyor diye. Ha, evet, şöhretimi yesinler benim. Sen memleketin en büyük pop starıyım da kızlar kapımda yatıyor. Siz beni dışarıdan ne zannediyorsunuz bilmiyorum. Ben olsa olsa kimsenin beni fiziksel olarak görmediği bu loş stüdyoda kendi egomu manipüle edemeyecek bir showman. Ama küçük patlamalar yaşayabilirsin dedi psikiyatrım. Bir de onlardan dedi. Ama işim. Asıl iğneleyici boyutunu bir magazin haberinde fark ettim. Acaba diyorum, hayatındaki bir erkekten nefret etmiş, canı çok yanmış bir kadın. Sırf eski sevgilisinden intikam almak için beni bir proje olarak kullanmış olabilir mi zaman içerisinde? İntikam objesi yani. Çünkü aslına bakarsan açık konuşmak zaten ben mükemmel bir intikam erkeğiyim. Şimdi evliyim, evladım var filan, hayır, ama etraftaki yüzlerce kadının genel düşüncesinin aksine böyle kusursuz bir jön sayılmam. Her yola da gelirim yani, öyle bir... Düşünsene, bir erkekten alabileceğiniz daha kötü ne kadar acımasız bir intikam alabilirsiniz. Değil mi? Seni aldatan o spor salonu bağımlısı sevgili gidip kimle? Bay J ile aldatıyorsun. Adam haberi aldığında direkt yıkılır mesela. Ya o kadar şahane adam varken... Bay J olamaz, hayır. Ya, pislik diye. Kral Pop Radyo.

Herkese merhaba. Sizi çok ama gerçekten çok özlüyorum biliyor musunuz? Bir daha yıllık iznimin büyük bölümünü tek seferde blok halinde kullanmayacağım. Son tatil dönüşümde kendimi şey gibi hissettim. Böyle sevgilisini aldatıp terk edip sonra sokakta kalıp geri dönen pişman adamlar vardır ya. Böyle, evet gerçekten tam o zaman. Neyse ki. Normal şartlarda o eski sevgili beni hayatta kapıdan içeri almazdı. Yüzüme bile tükürmezdi büyük ihtimal. Ama neyse ki Kral Pop Radyo'da hala tıkır tıkır işleyen sopa sağlam bir kontratım var. O yüzden yani çok güzel bir kontratım var. 5 sene boyu yani şimdi beni işten çıkartırlarsa 5 sene boyunca maaşımı ödemeye devam etmiş olurum. Harika bir şey. Pazarlık yaparlarsa %10 indirimle tamamını bir seferde de verebilirler.

bir de siz benden iyisini bulacaksınız. Yok, bundan da çok daha kaliteli entelektüel programlar olabilir belki ama bir yalvaracağım size. Ne olur beni dinleyin, gitmeyin bir yere. Hadi gelin barışalım artık ya. Kral Pop Radyo burası. Türkiye'nin en çok dinlenen lider Türkçe pop müzik istasyonu. Benim adım Bahşim. Bu sezonda da bu isimle yayında kalmaya karar verdim yine. Çünkü öyle. Öyle. İsim değiştirecek yaşımı geçtiğimi fark ettim. Yani sıfırdan yepyeni bir isimle sosyal medyada profil kasacak, şöhret peşinde koşacak motivasyon ve enerjim yok. Artık olgunluk dönemimdeyim ve geriye kalan enerjimi büyük kısmını şu karşı cinsle olan ilişkileri antropolojik laboratuvar ortamında incelemek, onları daha iyi çözmek için harcıyorum arkadaşlar. Tabii bunun maksadı sakın yanlış anlaşılmasın. Cin içmek değil. Yani bu tamamen bilimsel bir yaklaşım. Gelecek nesildeki o çaresiz erkekleri kadın erkek ilişkileri konusunda aydınlatma misyonu. Bana sorsanız ya Bahçe, senin bu yaştan sonra hala kadınları analiz edip çözme konusunda ümidin var mı diye, bir bilmiyorum. Ama en azından uğrunda akıl hastanesinde yatılabilecek kadar asil bir dava ve değer. Değer. En azından değer. Çünkü kadınlar çok güzel. Bakın Ağustos'un sonuna geldik. Yaz bitiyor. Eylül kapıda. O meşhur kurumsal sezon. Plazalardaki ciddi mesailer başlamak üzere. Bu yüzden önümüzdeki birkaç hafta boyunca stüdyoda ve sahnede son derece efendi, düzgün ve elit bir görüntüsü vermeye çalışacağım. Bizim yönetim kadrosunun benden ricası. Aman Bahçe, yeni sezonda biraz daha dingin, daha az riskli konuş dediler. Ama sürekli olacağının garantisini veremem. Yani çünkü bir süreliğine gerçekten uslandığınıza, evcilleştiğinize herkesi inandırabilirsiniz ama genetiğinizi eninde sonunda hani patlayacak olan... Şu sıralar psikiyatrım söyledi. Olacak, bunlar olacak. Bilmiyorum beyler, aranızda hayatta mükemmel kadını bulduğunu ve onunla birlikte olduğunu düşünen biri var mı? Yapmayın. Şu an bakın, ilişkilerde kadını kendi safınıza çekmenin altın kurallarını anlatıyorum. Bunu iyi kullanmanız gerekecek. Yanınızdayken kadına özgüvenli erkek imajını nasıl satacaksınız? Ben mi öğreteceğim bunu da bu yaştan sonra? Ben mi öğreteyim? Öğreteyim. Genç insanlar dinliyor beni. Erkek olmak tam olarak şu demek. İçinizdeki niyet ne olursa olsun, ister kısa süreli bir flörtün peşinde koşun, ister ömür boyu sürecek o evlilik cildini imzalayın. Belli amaçlar veya her tür saçma sapa amaç için bir kadınla birlikte olduğunuz her saniye dışarıya karşı tam bir centilmen gibi davranmaktır erkek olmak. Olay bu. Yoksa arkadaşların seni dışarıda bir kızla tanıştırmaya çalışır, bir bakarsın kız senin sosyal medyadaki hayallerinden 30 kilo daha fazla çıkmış falan. O anda da o centilmenlik maskeni düşürmeyeceksin kardeş. Tamam, çaktırmadan Bodrum'un havasından konuşmaya devam edeceksin, öyle.

0: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Telefon deyince vatan.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Merhaba millet, Türkiye için harikulade bir akşam üzeri. Ve ben şu an bunun tadını dibine kadar çıkartıyorum, biliyor musun? Gerçekten. Eğer bu keyfi paylaşmak istiyorsanız burada tam bu saatte bizimle olmanız benim için büyük bir onur ve gurur vesilesi. Yazık ki son anonsa yetiştiniz. Radyonuzu yeni açtıysanız oha, acayip iyi bir program kaçırdınız. Ana! Ekonominin durumunu artık hiç kestiremiyorum. Şimdi şeyde adı neydi? Ha, borsada hiç kağıdım yok. Telefon ekranında borsa grafiğini veya hisse senedi görsem el bobalı, siber saldırı falan zannederim. O kadar uzağım mevzuya. Diğer yanda bakıyorsun, şu bizim fast food devleri, o lüks restoran zincirleri, kârı falan bir kenara bıraktı. Sırf müşteri çekebilmek için uygulamalar resmen vahşi bir kapışma savaşı veriyorlar. Rekabet o kadar büyük ki aynı fiyata neredeyse 3 katı daha fazla şey yiyebiliyorsun. Kampanya yakalarsan. Kampanya. Ben düz adamım abi. Ekonomiden onu bilirim. Borsa isterse 10 bin puan düşsün, isterse taban yapsın. Ben o her zaman yediğim duble burgeri bugünün fiyatıyla içinde 3. ekstra köfteyle alabiliyorsun. Yanında bedava çıtır patatesiyle tek menü fiyatına yiyebiliyorum. Vallahi benden yana borsa endeksine eyvallah, piyasa dengededir. Şimdi içinizden bazı bu konuyla alakalı bilgili insanlar, enteller çıkıp ya Bayce bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın mı diyorsun, ya bu nasıl vizyonsuzluk diye. Arkadaş öyle değil, sakin olun. Siz de biliyorsunuz ki dünya artık tamamen dijital, global bir mekanizmayla çalışıyor. Şu hayatta yılanın kim olduğunu, arkadaki o gizli manipülasyonu yapanın kim olduğunu bizzat o ekonomik profesörleri bile çözemiyor. Şunlar yüzünden batıyoruz diyenlerin kendisi bile akşamına dedikodu sitelerinden hisse kovalıyor. Emin olamıyorlar. Şimdi durum buyken ben kalkıp kim olduğunu niyetine bilmediğim birine sosyal medyadan bodoslama saldırıp al sana yılan diye linç mi başlatayım? Atabiliyor muyum? Yani benimle sakın fikir mücadelesine ve kelime mübadelesine girmeyin hanımlar beyler. Ben bu mikrofonu kurduyum. Her türlü virajdan kendimi tereyağından kıl çeker gibi kurtarırım. Tamam. Ve kullandığım mübadele kelimesini sırf havalı dursun diye kafadan atıp anlamını buraya uydurmaya çalıştığımı falan düşünmeyin. Kelimeyi seviyorum. Kökü eskilere dayanır. Değiş tokuş anlamına geliyor arkadaşlar. Mübadele. Bu show tamamen benim tek elimde. Evet, neticede istersem yayındaki her 300 kelimenin 30 tanesini gider eski lügattan seçip kelime mübadelesi yapmaya devam ederim. Atabiliyor muyum? Kimse de karışamaz. Bilmiyorum. Neyse, pazartesi show'un sonuna geldik. Çeneme ve kelime mübadeleme ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Kulaklığınız yüreğiniz dertte ölmesi. Yarın aynı saatte tam burada görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanı.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Anahtar teslim, mutluluk.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Anahtar teslim, mutluluk.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: liste.
1: Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Poise Başımda Belalar. 7 numara Yalın Akşamüstü. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 3 numara Blok 3 Sebebi Yar. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
1: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Tan Gidişat. 9 numara Sibel Can APO Kıyamam. 8 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 7 numara Crash Crash. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Yalın Akşamüstü, 9 numara Mebrure Değilim, 8 numara Mela Bedel İki Tas Çorba, 7 numara Crash Crash, 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri, 5 numara Sibel Can APO Kıyamam, 4 numara Manifest Toz Pembe, 3 numara Hadise Ara Beni, 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli, 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Pop Liste. Pop, pop, kral.